çok bile gemiyor içinde kan. Gördü bir kapat derler o çiğni. Gördü bana onu derler o çiğni.